kadar mangıstı tıpta Akadı basamayın donat Yumbam dürfun Yalasın canı açınız Tutan zari